together we'll rise. Together we'll rise, we'll rise.

0: you'll rise.
1: Radio Exxon.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Pozitif Müzik, Gülşah Güray'ın sabah programını sunar.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Punk tarihinin en etkili gruplarından Sex Pistols, Frank Carter'la PSM Love Summer kapsamında 25 Temmuz'da Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Bu özel gecede asi ruh ve yüksek enerji yeniden hayat buluyor. Biletler Passo'da.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
2: 24 Temmuz 1977. Queen of Disco olarak anılan Donna Summer, prodüktörlüğünü Giorgio Moroder'ın üstlendiği I Feel Love ile İngiltere Single'lar listesinde bir numaranın sahibi oldu.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyecek.

0: sessizlik var.
1: TEKA Klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında.
1: Radyo Eksen.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA radyo belgeselini sunar.
1: Bazı turneler var, büyük gruplardan bahsediyoruz. Grupların her bir üyesi ve ailesi için ayrı bir otobüs, ekibi için ayrı otobüsler tahsis ediliyor. Mesela Beyoncé, Taylor Swift veya Metallica 50-100 otobüs, hatta kamyonlarla turneye çıkıyor. Ama genellikle tüm sahneyi de beraberinde taşıyorlar. Ekstra bir masraf yok. Bütün hepsi otobüslerle birlikte ya da kamyonlarla birlikte taşınıyor.
0: Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli her cumartesi saat 12'de Radyo Eksen'de ve tüm dijital platformlarda.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
3: Garanti BBVA.
5: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
0: TV Plus Açık Hava Sinema Geceleri 23 Temmuz'da Paris Boulevard'da başlıyor. 23 Temmuz'da gerçekleşecek ilk gösterimde Paul Thomas Anderson'ın One Battle After Another filmi izleyiciyle buluşuyor. Leonardo DiCaprio'nun başrolünde yer aldığı film, aksiyon, kara mizah ve gerilimi bir araya getiren etkileyici anlatımıyla yazın öne çıkan yapımlarından biri. Yaz akşamlarını güçlü filmlerle buluşturan bu özel seçkinin ilk gösteriminde yerinizi şimdiden ayırtın. Biletler için Paris Boulevard.

punk tarihinin en etkili gruplarından Sex Pistols, Frank Carter'la PSM Love Summer kapsamında 25 Temmuz'da Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Bu özel gecede asi ruh ve yüksek enerji yeniden hayat buluyor. Biletler Passo'da.

Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında. İşe giderken enerjine altın bir dokunuş yap. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.

0: getir.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahat.

0: Gülşah Güray yayında.
1: 96.2
2: 96.2
0: Radyo Eksen. 29 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşen İstanbul Caz Festivali sahnesinden Leclerc Radyo Eksen'de.

0: Eksen'de Tuşak Güray yayında.
1: 96.2
0: Radyo Eksen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Mallorca çıkışlı La Mecanica'nın imzasını taşıyan Athena Odyssey, seyirciyi akıllı telefon teknolojisiyle sahnenin içine çeken sürükleyici bir fiziksel tiyatro deneyimi. The Guardian'ın yazın izlenmesi gereken gösteriler seçkisine giren yapım, kimlikle kuşaklar arası bağ keşfe çıkıyor. Athena Odyssey 17-18-19-20 Eylül'de Paribu Art'ta. Biletler için Paribu Pass.
4: Stok stok stok. MediaMarkt'ta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz. MediaMarkt.
5: Kamera tamam. Kulaklık, pasaport.
6: Dur dur, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
5: Gençlik Kulübü mü?
6: Tabii ya, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta %25 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Bazen hiç tanımadığın insanlarla aynı şarkıya eşlik edersin. Aynı repliğe gülersin. Aynı anda alkışlarsın. Çünkü sanat farklı hayatları aynı duyguda buluşturur. Bazı anları unutulmaz kılan da budur. Sen de bu deneyimin parçası ol. Sanata yaklaş. Paribu Art.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Rock tarihinde bugün başlıyor.
2: 24 Temmuz 1976. Elton John, Kiki Dee ile düet yaptığı Don't Go Breaking My Heart ile İngiltere Single'lar listesinde ilk kez bir numara.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.

0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

0: 96.2. Radyo Eksen. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek. Radyo Eksen. Reklam.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo.

96.2 Radyo Eksen. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da. ETS sizin için seçti.

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen. Her cumartesi 11'de Aytun'un seçkileriyle Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola Radyo Eksen'de.
2: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
2: Reklam.

0: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Gençlik Kulübü mü?
1: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
4: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Yeni kitabına başlarken taze kahven sana eşlik etsin.
3: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

96.2 Radyo Eksen. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Punk tarihinin en etkili gruplarından Sex Pistols, Frank Carter'la PSM Love Summer kapsamında 25 Temmuz'da Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Bu özel gecede asi ruh ve yüksek enerji yeniden hayat buluyor. Biletler Passo'da.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. 29 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşen İstanbul Caz Festivali sahnesinden İsa Radyo Eksen'de.

0: 96.2
1: Radyo Esen.
2: İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA radyo belgeselini sunar.
3: Dikdörtgen şeklinde ucunda sahne bulunan bir çadır düşünün. Bu ilk tasarım 1910 civarında zaten ortaya çıkıyor. Sabit sinema ve tiyatro salonlarının henüz her kasabaya uğramadığı, gidemediği dönemlerde bu devasa çadırları kamyon ve trenlerle taşıyan gezici kumpanyalar var. Kasaba kasaba dolaşıyorlar, geziyorlar, farklı farklı yerlere uğruyorlar, oradaki insanlara gösteriler düzenliyorlar. Yani ne yapıyorlar? Kısaca turneye çıkıyorlar.
2: Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli her cumartesi saat 12'de Radyo Eksen'de ve tüm dijital platformlarda.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
4: Teka klimaların...
5: Doğasında sessizlik var.
4: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı başlıyor.

24 Temmuz Cuma haftanın son programından herkese merhaba. Gülşah Turgut ben. 16.7 Radyo X'de sizlere eşlik edeceğim hafta içi her gün olduğu gibi. New York'tan bir topluluk TVOD açtı bugünkü programı. Ekim ayında The Farm isimli ikinci albümlerini çıkaracaklar.

Yeni paylaştıkları single'ları Wet Brain Radyo X'andaydı. Turnstile sırayı alacak geçen seneye ait 4. albümleri Never Enough'tan bir şarkı Dreaming.

Toronto merkezli topluluk Wine Lips Radyo X'andaydı. 28 Ağustos'ta çıkaracakları yeni albümleri TV Dinner'dan taze paylaştıkları single'ları Projector. Avustralyalı grup GT sırayı alıyor. I Hate Driving in the City.

0: Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Punk tarihinin en etkili gruplarından Sex Pistols, Frank Carter'la PSM Love Summer kapsamında 25 Temmuz'da Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Bu özel gecede asi ruh ve yüksek enerji yeniden hayat buluyor. Biletler Passo'da.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Melbourne kökenli topluluk Bananagan Radyo X'andaydı. 2024 sonbaharında yayınladıkları Why is the Color of the Sky isimli ikinci albümlerinden dinlediniz. Brave Child of a New World. Yine 2024 yılından bir şarkıyla devam edeceğiz. Radiohead üyeleri Tom York, Johnny Greenwood ve davulcu Tom Skinner'dan kurulu The Smile sırayı alacak. Cutouts adlı üçüncü albümlerinden Eyes and Mouth.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Sınava hazırlanırken yanında bir fincan kahve olsun.
3: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Gucci Mogul Selection bu şarkıyı senin için seçti. 96.2 Radyo Esen.

Alabama Shakes'tan 11 yılın ardından yeni bir albüm geliyor. Bu süreçte grubun solisti Brittany Howard 2 solo albüm yayınlamıştı. I Must Be Dreaming ismini taşıyan 3. albümleri 28 Ağustos'ta piyasaya sürülecek. Bu sene başlarında Alabama Shakes'tan 2 yeni şarkı gelmişti. Bu da albümlerini duyurdukları şarkıları oldu. I Feel Hope Coming. Marvin Gaye klasiğiyle devam ediyoruz yayına. What's Going On?

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

2024'te gelen ilk EP'lerin ardından ilk albümlerinde bu aybaşı yayınladılar. Londralı üçlü Mary in the Junkyard ve Role Model Hermit adlı ilk albümlerinden Crash Landing dinlediğiniz şarkıydı. Beach Fossil sırayı alıyor. 2023 senesine ait dördüncü albümleri Bunny'den Just Like the Setting Sun.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Garanti
1: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
2: Kamera tamam, kulaklık, pasaport.
3: Dur dur, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
2: Gençlik Kulübü mü?
3: Tabii ya, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta %25 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

2019 yılına ait Grey Area isimli 3. albümde yer almıştı. Little Sims ve Cleo Soul'un eşlik ettiği şarkısı Selfish takibinde Cleo Soul ve Influence'lüğündeki topluluk Soul sırayı alıyor. Free.

Nisan sonu 40. yıl turnesine çıkmışlardı ve aynı zamanda yeni bir albüm de geliyor Afghan Wigs'ten. Soft Control adlı 10. albümleri 21 Ağustos'ta yayınlanacak. Bu albümlerinden bir şarkı Duatin Radyo Eksan'daydı. Future Islands'da bu sene 20. yılı şerefine bir derleme albüm yayınladı. From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth adlı bu albümlerinden paylaştıkları The Inkwell.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
3: Teka klimaların...
4: Doğasında sessizlik var.
3: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.
5: 96.2
6: Radyo Eksen.
0: 29 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşen İstanbul Caz Festivali sahnesinden Tripili Radyo Eksen'de.

son dönemde yayınladıkları şarkılar itibariyle ilk albümleri merakla beklenen Man Woman Chainsaw'dan ilk albüm haberi gelmişti geçtiğimiz aylarda. Cannonball isimli ilk albümlerini 7 Ağustos'ta çıkaracaklar. İngiliz topluluğun bu albümünden paylaştığı bir single'dı. Noise Dive, Slow Dive var sırada. 2017 senesinde 22 yıllık bir aranın ardından yeni bir albümle dönüş yapmışlardı. Grubun kendi ismini taşıyan bu 4. albümlerinden bir şarkıyla devam ediyoruz. Slow Mo.

son birkaç senedir aktif olan bir oluşum ve yayınladıkları single'larla da dikkat çeken bir gruptu ve beklenen ilk albümlerini de Mayıs başı yayınladılar. Falaniyak öncülüğündeki Pigeon ve Atonational isimli ilk albümlerinden Mirror Test dinlediğiniz şarkıydı. Funkadelic ile devam ediyoruz yayına. Standing on the verge of getting it on.

0: İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA radyo belgeselini sunar.
1: B.B. King'in mesela o meşhur gitarı vardı, Lucille ismi. Tam olarak da bu Chitlin Circuit döneminde doğuyor. B.B. King bu rotadaki tüm turnelerinde sahneye hep Lucille gitarıyla çıkıyor. Hatta seneler sonra 1990'da 5 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuz Açık Hava Tiyatrosu'nda verdiği konserde de hayatı boyunca yanından ayırmadığını ve hayatımda uzun süre kalan tek kadın diye tanıttığı bu ikonik gitarı da İstanbul'da seyirci karşısına çıkmıştı.
0: Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli her cumartesi saat 12'de Radyo Eksen'de ve tüm dijital platformlarda. Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: Rock Tarihinde Bugün başlıyor.
1: 24 Temmuz 1965. The Byrds Bob Dylan şarkısı Mr. Tambourine Man ile İngiltere Single'lar listesinde bir

Rock tarihinde bugün sona erdi. Faribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.

0: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin. 1-1-2
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Umran Oto
7: Ekspertiz. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Yeni bir Mickey Blanco single'ı Little Feet Radyo X'deydi. Gülşah Turgut ben. Pazartesi 13'te yeniden burada olacağım. Haftanın kapanışını 1982 yılından Cleaners from Venus şarkısıyla yapıyorum. Corridor of Dreams. Herkese güzel bir hafta sonu tatili diliyorum. Hoşça kalın.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı sona erdi.
1: 96.2
2: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.

herkese merhaba. Radyo Eksen burası Cuma günlerden 24 Temmuz. Saat 8'e dek ben Güven yayındayım bugün. Group Love Ways to Go programı açtı. Ardından Muse'la devam edelim. Panic Station.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: 96.2 Radyo Esen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

Wake Up Call reklamlarının hemen ardından 96.2'de Nothing But Thieves'den dinledik şarkıyı. Biraz geçmişe dönüyoruz şimdi. Depeche Mode'la bugünkü program devam edecek. People are people.

Dreams. 96.2'de Back dinledik. Colors albümünden de bu şarkı. Çok meşhur bir video oyununun da soundtracklerinden bir tanesi, aynı zamanda futbolla alakalı bu kayıt. Saint Etienne'le kısa bir araya gitmeden önce program devam ediyor. Only Love Can Break Your Heart yorumu şimdi eksende.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

programda çaldığım coverlardan bir diğeri I Am The Highway and Wilson'dan, ardından Stereophonics radyolarınızdaydı A Thousand Trees. Bu saati Smiths'le kapatıyoruz. 80'de A Rush and a Push and The Land Is Ours.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

90'lardaydık. You Got Me Rockin. Radyo Eksen'de Rolling Stones sonrasında Jack Bug'la bugünkü program devam edecek. Saat 8'e dek ben Güven yayındayım. Slamil Sunrise şimdi 96.2'de.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo
2: Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
3: 24 Temmuz 1993. U2 iki hafta kalacağı Amerika albümler listesinde Zuropa ile birinci sıraya yerleşti. Zuropa 1994 senesinde en iyi alternatif albüm dalında Grammy ödülü kazandı.

0: Plak tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Mallorca çıkışlı La Mecanica'nın imzasını taşıyan Athena Odyssey, seyirciyi akıllı telefon teknolojisiyle sahnenin içine çeken sürükleyici bir fiziksel tiyatro deneyimi. The Guardian'ın yazın izlenmesi gereken gösteriler seçkisine giren yapım, kimlik ve kuşaklar arası bağ keşfe çıkıyor. Athena Odyssey 17-18-19-20 Eylül'de Paribu Art'ta. Biletler için Paribu Pass.
3: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan Pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay.

0: bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2

Bir müddet çalmadığımı fark ettiğim şarkılardan biri Broken Bells, 1996'da Shins solisti James Mercer ve Danger Mouse projesi Broken Bells'den dinledik. The High Road. Şimdi Patrick Carney yorumuyla radyolarınızda A Horse with No Name.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Yeni diziye geçerken kahveni tazele.
2: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Wild Bill, Opus King'i Nothing But Thieves sonrasında dinledik. Eksendesiniz. Bir ara vermeden önce bugünkü programa Mobile devam edelim. Lift Me Up.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

0: Eve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.
2: 29 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşen İstanbul Caz Festivali sahnesinden Veronica Swift, Radyo Eksen.

96.2 burası, saat 8'e dek ben Güven yayındayım. 18.09 Nouvelle Vague'dan Don't Go yorumunu dinledik. Bir yazı şarkısı malumunuz. Şimdi Tame Impala var sırada. Feels Like We Only Go Backwards.

Band of a Thousand Dances, bir Chris Kenner kaydı. 96.2'de biz Wilson Pickett'in 66 Temmuz'undaki yorumuyla dinledik. Kısa bir ara vermeden önce bugünkü program Black Keys'le devam ediyor. Eagle Birds.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
4: The Sisters of Mercy 40 yılı aşkın süredir yeraltı müziğinin en özgün seslerinden biri. Post-punk ve gothic rock temeli üzerine psikedelik dokular, metal hard rock etkileri ve dans odaklı ritimler ekleyen grup Dominion, Lucretia My Reflection ve Temple of Love gibi klasiklerle kendine has sound'unu kuşaklar boyunca taşımaya devam ediyor. The Sisters of Mercy 14 Eylül akşamı Paribu Art'ta. Biletler için Paribu Pass. Punk tarihinin en etkili gruplarından Sex Pistols, Frank Carter'la PSM Love Summer kapsamında 25 Temmuz'da Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Bu özel gecede asi ruh ve yüksek enerji yeniden hayat buluyor. Biletler Passo'da.
5: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan Pırlanta

0: İşletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen.

Seyşişi Neil Francis işbirliği. Radyo Eksen 96.2'de dinledik Need You Again. 2000'ler başındayız. Röksop'la bugünkü yayın devam edecek. Vokalde Erlendoye var. Paulino 96.2'de.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.

MediaMarkt'ta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

How is the Drug? 96.6'de Roxy Music'ten dinledik. Brian Ferry bu şarkıyı grubun üflemeli enstrümanlardan sorumlu müzisyeni Andy Mackay ile beraber yazmıştı. 75 çıkışlı Siren albümünden dinledik. Sırada Roger Murphy ve bu saatin kapanışı Murphy's Law.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

Bugünkü programın dördüncü ve son saatinin açılışıydı Kurt Vile, Pretty Pimpin. Ardından solo kayıt Roger Hudson eksende London'la dinledik. 19.09 günümüzdeyiz. Metronomy, Fox Real ve Mickey. İşbirliği radyolarınızda Contact High.

0: Radyo Eksen. İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA radyo belgeselini sunar.
1: Modern müzik endüstrisinde bugünkü anlamıyla turne otobüsü, konser takvimi ve şehir şehir gezme kültürünü başlattığını söyleyebiliriz Chitlin Circuit'ların. Bu ırk ayrımcılığı döneminde siyahi sanatçıların beyazların televizyonlarına çıkmasına, radyolarında çalınmasına veya ana akım plak şirketleriyle büyük anlaşmalar yapmasına izin verilmiyordu. Bir sanatçının para kazanabilmesi için de ve sesini duyurabilmesi için, tanınabilmesi için tek yolda fiziksel olarak halkın yanına gitmesiydi. Chitlin Circuit'lar bunu karşılıyor. Sanatçılara ucu bucağı olmayan coğrafi bir turne rotası sunuyorlar. Sadece bir şehirde kalmıyorlar, orada durmuyorlar. Bu ağ üzerindeki kulüpleri sırayla gezerek 365 gün süren aralıksız turneler yapıyorlardı.
0: Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli her cumartesi saat 12'de Radyo Eksen'de ve tüm dijital platformlarda.
2: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
3: Radyo Eksen.
2: Reklam.

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Teka klimaların...
2: Şşş. Doğasında sessizlik var.
1: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Punk tarihinin en etkili gruplarından Sex Pistols, Frank Carter'la PSM Love Summer kapsamında 25 Temmuz'da Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Bu özel gecede asi ruh ve yüksek enerji yeniden hayat buluyor. Biletler Passo'da.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
4: Radyo Eksen.

Rodrigo Amarante'yi neredeyse tüm dünyaya tanıtan şarkısı Tuyo'yla XM96.2'de dinledik. Sırada John Convertino ve Joey Burns grubu Calexico var. Radyo XM'de dinliyoruz. İnspirasyon.

Morrissey Suzisiu işbirliği Interlude, ardından son dönem kayıtlarından There'd Better Be a Mirror Ball, Arctic Monkeys, The Car albümlerinden dinledik. Sırada Alex Turner'ın ilk dönem rol modellerinden biri var. Richard Hawley ile bugünkü yayın devam ediyor. Don't Stare at the Sun.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
4: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Umran Oto Ekspertiz.
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

haftanın son programının sonundayız. Pazar günü saat 11'de caz kayıtlardan oluşan programın Trio ile ben Güven. Yeniden burada Radyo Eksen 96.2'de olacağım. Kapanış The National Anthem Radiohead dinliyoruz. Tekrar görüşmek üzere. İyi hafta sonları, hoşça kalın.

0: Radyo Eksen'de Güven Yıldız'ın yayını sona erdi. 96.2 Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
0: 96.2 Radyo Eksen.

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.

Radyo Eksen. Radyo Eksen'de bugün. Saat 23, Özgürcan Öney, Babandamı Punk'tı. Ve Radyo Eksen'de şimdi. Nicky Wilde yayında.

Hey, welcome to the All Access and welcome to the weekend. Evet arkadaşlar, ilk şarkımız Yeni Money'di, Take Me Home Tonight. Önemli bir 80'ler klasiği. Bu hafta böyle 80's Special yapıyorum size. Beatles kesmeden devam ediyorum. Queen'den geliyor. Radio Gaga.

Evet, The Wild Boys Duran Duran'dan geldi. Sırada bir soundtrack var. Evet, 80'lerin en önemli filmlerinden Top Gun'ın soundtrack'i. Sizin için bunu seçtim. Danger Zone, Kenny Loggins.

0: Evet, Tears for Fears muhteşem şarkı. Shout, Pixar'ın en önemli şarkılarından biriydi. Evet, YouTube'dan geliyor. Pride.
1: Headbangers, listen up. This is Dee Snider. Yeah, you know me from Twisted Sister. And you're listening to Nikki Wilde on All Access Radio XN. All Access.

Evet arkadaşlar, YouTube'dan dinledik Pride in the Name of Love. Tam bir Irish Bar klasiğidir. Evet arkadaşlar, son şarkıya geldik. Şu ana kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yine YouTube'dan geliyor With or Without You.

Evet, YouTube'dan dedik With or Without You. 96.2 Radyo X'in All Access'teydiniz. See you next Friday.

0: Next Friday.
1: Radio Exa. 96.2.
2: Radio Exa.
3: Radio Exa'nde Özgürcan Öney'in hazırladığı Babanda mı Punk'tı başlıyor.
4: Herkese iyi akşamlar. Ben Özgürcan Öney. 96.2 Radio Exa'nde Babanda mı Punk'tı'nın yeni bir bölümünde daha sizlerle beraberim. Nicky'den sonra mikrofonu devralmış durumdayım. Sizlere keyifli bir playlist hazırladığımı düşünüyorum. Biraz punk varyasyonlarıyla başlayacağız. Arkasından post-punk ve alternatif gruplarla bazıları da 80'lerden 90'lardan olmak üzere devam edeceğiz. İlk grubumuz en sevdiğim gruplardan birisi Bad Religion. Kendilerinden dinleyeceğimiz şarkı ise The Voracious March of Godliness. Hepinize keyifli dinlemeler. Babandamı Punk'tı başlıyor.

Offspring'den sonra sırada Propagandi var. Onlardan da Albright Monument Bağdat isimli 2 dakika 28 saniyelik şarkıyı dinliyoruz. Today's Empires, Tomorrow's Ashes isimli albümden geliyor bu şarkı.

Evet, Propagandi'den dinledik. All Right Monument, Bağdat isimli şarkıyı. Sıradaki grubumuz Fontaines D.C. Fontaines D.C'den Starbuster isimli şarkıyı dinleyeceğiz şimdi. Evet, Babandım Punk'tı, devam ediyor.

Evet, Fontaines DC'den dinledik. Starburster. Sıradaki grubumuz da Idols. Idols'tan da Dancer isimli şarkıyı dinliyoruz şimdi.

Interpol bizlerle beraberdi. Obstacle One dinledik. Sıradaki grubumuz ise Pixies olması lazım. Evet, Pixies dinleyeceğiz. Bossa Nova isimli albümlerinden The Happening isimli 4 dakika 19 saniyelik şarkıları şimdi Babandam'ın Punk'ta da sizlerle.

Evet, Suede bizlerle beraberdi. Film Star. Sıradaki şarkımız ise bu sefer bir düet. Placebo ve David Bowie'den gelecek. Aslında bir Placebo şarkısı olan Without You I'm Nothing şimdi radyolarınızda.

Placebo ve David Bowie bizlerle beraberdi. Without You, I Am Nothing dinledik. Sıradaki ekibimiz gene bir İngiliz ekip. Arctic Monkeys. Arctic Monkeys'in ise bu sefer dinleyeceğimiz şarkısı Whatever People Say I Am, That's What I Am Not isimli albümden Perhaps Vampires Is A Bit Strong But isimli şarkı. Kitap yazsaymışsınız abi. Bayağı haiku gibi olmuş yani. Evet, Arctic Monkeys bizlerle.

Arctic Monkeys dinledik. Perhaps Vampires is a Bit Strong But isimli şarkılarını dinledik. Sıradaki grubumuz bütün bu hengameyi başlatan ekip Radiohead. Onların da OK Computer isimli albümlerinden Paranoid Android isimli şarkıyı dinliyoruz şimdi. 6 dakika 32 saniyelik bir şaheser. Keyifli dinlemeler.

Radiohead denince hep aklıma şey geliyor, Umut Sarıkaya karikatürü geliyor ya. Milleti üze üze kendine ev yaptın Tom York diye yanaklarını tutuyan bir karakterli karikatürü var ya. Of. Evet, sıradaki grubumuz The Killers. Onlardan da When You Were Young isimli şarkıyı dinliyoruz şimdi.

Evet, Killers bizlerle beraberdi. When You Were Young isimli şarkıyı dinledik. Sıradaki grubumuz Arcade Fire. Onlardan da Wake Up dinliyoruz şimdi.

Madem bu sularda yüzüyoruz, o zaman bir de şu arkadaşlara tekrar bir kulak verelim. Iggy and the Stooges'tan Search and Destroy dinleyeceğiz. 2023 remaster hali Iggy Mix diye not düşülmüş buna. Hepinize keyifli dinlemeler.

Evet, Iggy and the Stooges, Search and Destroy'la bizlerle beraberdi. Bence bu gece bir David Bowie daha kaldırır. David Bowie'den Scary Monsters and Super Creeps isimli şarkıyı dinliyoruz şimdi.

David Bowie'den sonra sırada Therapy var. Crooked Timber isimli albümlerinden The Head That Tried To Strangle Itself isimli şarkıyı dinliyoruz. İrlandalı punk rock grubu bizlerle.

Evet, gene aynı coğrafyada dolaşmaya devam ediyoruz. Sıradaki grubumuz Manic Street Preachers. Onlardan da Motorcycle Emptiness isimli şarkı şimdi bizlerle beraber.

Evet, Manic Street Preachers bizlerle beraberdi ve geldik gecenin son şarkısına. Babandamı Punk'tının haftaya olan bölümünde görüşünceye kadar lütfen kendinize iyi bakın. Veda etmeden önce şarkıyı tanıtayım sizlere. The Crow gerçekten böyle en sevdiğim filmlerden birisi. Eric Draven karakteriyle, işte Brandon Lee'nin vefatıyla acayip böyle artık şehir efsanesi haline gelmiş bir film olsa da soundtrackiyle de acayip kült bir durumdaydı. Daha sonra her başarılı iş gibi bu işin de kült olmuş işin de devamı çekildi. The Crow, City of Angels diye bir film daha çekildi daha sonra. Ya filmi çok tutmasam da soundtrack'i fena değildi. Oradan bir PJ Harvey şarkısı çalacağım şimdi sizlere. Bu filmin de soundtrack'inde olan Naked Cousin isimli şarkıyla veda edeceğim. İyi bir hafta sonu ve iyi bir hafta diliyorum herkese. 96.2 Radyo Eksen'den, Babandamı Punk'tan herkese iyi geceler. Naked Cousin, PJ Harvey şimdi radyolarınızda.

0: Radyo Eksen'de Özgürcan Öney'in hazırladığı Babanda mı Punk'tı sona erdi.
1: Radyo Eksen 96.2 Radyo Eksen.

0: étape tout bien limpide. Résultat 0. Double 0.
1: Radyo 96.2. Radyo Esen.